0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Takvimin bu gününde kemança ifaçısı, kalgartisti Habil Aliyev'in dünyaya geldiği gündü. O 1927 yılda Ağdaş rayonunun Üçkovak kendinde anadan olup. Uşak yaşlarında musikiye bağlanan Habil Aliyev 7 yaşındayken Ağdaş'ta musiki mektebine kabul olup. İlk vaklar ailesinin tekidiyle tar sınıfında ders alsa da uşaklıkta çok cılız olduğundan tara gücü çatmır, sonradan kemança sınıfına geçir. Ele hemin vaktan da meylini kemana salıp. 7. sınıfı ve hem de musiki mektebini bitirenden sonra pedagoji mektebe dahil olup. Habil Aliyev 1952 yılda Bakı'ya gelip Asel Zeynal adına Orta İhtisas Musiki Mektebi'nin kemança şöbesine dahil olup. Görkemli tarzen Gurban Primov'dan ve meşhur müğenni Xan Şuşinski'den muğam senetinin sirlerini öğrenmeye başlayıp. Habil'in ifaçılığı bestekar Sultan Hacıbeyev'in de dikkatinden yayınmamıştı. Bestekar Habil'in potansiyel imkanlarını nezere alıp ona filarmoniyada işlemeye mesleğe görüp. O vaxtlar filarmoniyanın direktörü olan Şemsi Bedelbeyli, bədi rəhbər Sultan Hacıbəyov, Niyazi, Səid Rüstəmov Habil'in ifasında bir muğama və xalq mahnısına qulaq astılar və çox razı qaldılar. Beləliklə, Habil Aliyev 1953-cü ildə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında əvvəlcə rəqs ansamblında müşayiətçi, sonra isə trioda kemança çalan kimi fəaliyyətə başlayır. Habil Aliyev Seygah, Bayatı Qacar, Bəstənigar, Bayatı Şiraz, Rahab, Bayatı Kürt, Çahargah, Rast, Zabul muğamlarına yeni kemança həyatı verib. Bununla da Habil Aliyev 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvələrində mahir kemança ustası kimi formalaşıb, el arasında geniş şöhrət qazanıb.

Aziz dinleyiciler, siz Hasret Vatende Biter, Türkiye'nin ilk kadın vekili Azerbaycanlı Süreyya Ağaoğlu hakkında söhbeti dinlediniz. Müellif Mehmet Mehdiyeva, rejisör Ali Hüseyinov, metni okudu Samir Bağrıoğlu. Sağ olun, sağlıkla kalın.

başım üstte mevhur mevhur dalgalanan, bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan, torpağına canım kurban Azerbaycan. Torpağına

Azerbaycan, Azerbaycan eşidirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban olan canlar, vatanını sevenlerdir.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halkdır.

Ian McConney pevişkedeni bi. Ümmili lideri karaktere de Ian faaliyete de doğma halgı ibiyeti teşebbüs nüşünde hala cıbına sinona da ıştanış nüşünde bi. Nakçıvan'a da soya zahmet keşekle Azerbaycan uca kızına da ba dünya çeş okarda ım yola insun hala cıbınatya da barza vazifan ışkati çe peşte de yola ülke bu barda bi.

Dınava vade hükümdariye cümriyete gel Azerbaycan'ı gel le karim berbiçe fatta girini ava parlamenta Azerbaycan'ı des bir çalakiyim xekir tı aliye saskirine leşkeriye da tamrazandına hila hattım ya serkirini ciye bejin dıpırsın netaviye yen revabırına devletkariye da u yen mayın da cümriyete gel Azerbaycan'ı ji enenaya Avropaya başta nedimma. Kırt bejin, dınava biz semahen haytiya uxada cümriyata gelli Azerbaycani hatta hatta ye bingahtanine devletkari yedani. Cümriyata gelli Azerbaycani rohlat deda bu yeke serbukhaya yekemin. Bey verra rejima soveti hatta saskirini. U avid Azerbaycani da veke hafte sali domand. Çava emli diregel Heydar Aliyev gottiye Dirok timi her tişti dine dat dine ciye xan. Bəli, yekdiye Soveti hilu eşya. Eniye gelli Azerbaycani hatta Serri ve Birna Respublikayı. Ali gida nezaniye vana hükümetu devleti. Aliye dinda pırsa Qarabağaçıya Azerbaycan ani ber dergi hilu eşyayı. Azerbaycan hat gihiş der refşa derimdağ buni. Geldit evlade ve hişkur neye? O destekar eva birine ne de destekha valati jidestara. Ev evlat Heydar Aliyev'i durditti bu. Heydar Aliyev hatta bulund bacarı Azerbaycan'ı Baku'ya. Gel bey uçu. O ev banzde Haziran-ı Salah Hazar Nesim Nosisya hatta bjartın içeva sedri sovete tevra bulund diye Azerbaycan'ı. Ve yaki şunda Respublikada kanun hatta desaknandını. Qaydın mafparasti hattına qayın girini. Leşkariya prapir giri ani gihan da hev. U gire yeke behiz. Başa Heydar Aliyev hatta bjartine çava prezident. Nava salim prezidentliye xada Azerbaycan hem de hündür da hem de juve der da bu devlet u hükmeteke naskiri. Lepey usta çen sala vegerine başta. Bence sıbati sala hazar nesil nodiye ki Sessiya Soveti Tavra Bılındıya Respublika Soveti Sosyalisti Azerbaycani Navi Devleti Guhas Dani Respublika Azerbaycani Kut Veroji Bisteki Gulani Befermana Taybeti Bisteşte Gulani Hatta Nafkirini Roja Respublikayı Em edişen salın Veroji Bicoşak edin Bürüheke altındar pirozdikin Edi Akara Azerbaycan Tev bu teva Ula Evroj Serkariya Prezident İlham Aliyev bir yeket durmak diriş. Biroz, sedzer biroz.

atmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi, görmedik.

kayısı yarpak dökülür. Usul kelpicim tekülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bu garım.

0: Efirde Azerbaycan'ın sesi programıdır.
1: ...28 Mayıs... İstiklal Beyannamesi, azatlığın imzası.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

dekabrın 29'unda İstanbul'da kadın hakları ve muhasirleşme mevzusunda konferansta iştirak edir. Konferansın keçirildiği binadan çıkarken plakenlerden yıkılan Süreyya Hanım,

açan, cismim için vatan olan, torpağına canım kurban, Azerbaycan, torpağına canım.

0: Kaldırdığın bayrak. İş olsun.
1: Bizim bayrağımız bizim canımızdır. Bizim yüreğimizdir. Bugün Azerbaycan'ın her bir yerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Eşk olsun Azerbaycan bayrağına. Yaşasın Azerbaycan.
2: Bayrağımızın yükseldilmesi her zaman dövlətçiliyə olan bağlılığının bir göstəricisi, bir simvol olarak kalacak. Bayrağımız əbədi olarak dalgalanacak. Çünkü o müstəqilliyin, azadlığın, milli həmrəyliyin rəmzidir. Yaşasın Azərbaycan bayrağı.

cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: askerini, çağdı ben evli dünü da askerini. Bisteşte gulani sala hezar nesitajda, civina şevra netavuya Azerbaycani hatta derbaskirini. Xas Məmmədov beşniyar kirvaki, Azerbaycana serbüxe bir elamkirini, ev hatta dazanini. Hemşi siyasete ve respublikanu ya deru hündür büfermi dana belakirini. Evji ev bu vaki, Azerbaycan xaxvettiya vaki hev buna mrovan bide bir xofkirini. Tabi hem devletin derekler ra, u yenciran ra, drevşe sekretiye da biji. Bu prinsipin kadirgirtin eva suverin ettiye hev bidine parastini. Cumhuriyete gelli Azerbaycani, dınava qavlin dışvar da hattı bu xurukandın. Hümşi kare giran dikir. Lubakuya Stepan Şamiyan serkarili hakimiyyat edikir. U dici Türk Müslümanan gelgiri peştadani, u jiyan edadadamiya serkirini. Ali gida Şamiyan, Ali gida Andranik, gelli Müslüman ra zülme ser zülme dani. Vana pıştavani van, lahamı Qafqaza başır xofa başevken Rusya'ya qav bu qav danin Azerbaycani. Gelli Azerbaycani, nava dürüyan da dijvar da ma bu. Yani, biz cereke ve bu hatta hıldani, yani ji reke ji reke bübjere bi.
1: Nura Azerbaycan'a, radyoya navnetevi hastı pençim.